0: Avnet Doyle on Mornings.
1: Sendeki şiir. En iyi çizildi. Sendeki şiir. Daha uzun bir şiir.